kokaç kareydi. Astra zayını kogerez kutsyan. Voritsan knere jartelen ava. Gutse chem hishu. Bayts etu shere yegale.